yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Nasıl yapabilirsin böyle bir şey ya?
1: Lale, annemin hayatı söz konusu. Bu kadar mı değerim yok senin gözünde?
2: Ben Kadir'e tek bir şartla inanırım. O kadının ağzından duyacağım aralarında bir şey olmadığını. Kalk yürü gidiyoruz.
3: Canet Hanım, Kadir'e söyleseydik, o da gelseydi, biz de haber verseydik keşke ona da.
2: Hayır, biz gidip görüşürüz.

maçı hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar bahtımlara çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Hediyesi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Tatlı da yersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V kartla ödüyorum.
9: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
10: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
11: gelecek. İlaç gibi radyo.
12: Reklam.
13: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yazı evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
14: Yalan haber o. Yok öyle bir şey.
13: Niye kocana sahip çıkmıyorsun?
15: Cennet hanım, ben arkadaş olduğu için.
13: Böyle arkadaş.

bulan, böyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük, biz babadan böyle gördük.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında Oma Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 ml 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Tatlı değersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Taze balığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Türk somonunun kilosu 199 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: Radyo.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 10 Mayıs 2026 günlerden pazar, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında bir pazar sabahında ve pazar kahvaltısını hazırlarken şöyle güzel türkülerle güne başlamayalım mı sevgili kralcılar? Hoş geldiniz, günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli pazarlar diliyorum hepinize. Saat 12'ye kadar en sevdiğimiz şarkıları, en sevdiğimiz türküleri çalalım. Arada bir sohbet, muhabbet edelim. Birbirimize hal hatır soralım. Bir de günün anlam ve önemini anlatan çok güzel anne şarkıları çalalım hep beraber. Şöyle türkülerle bir açılış yapalım. Sonrası zaten hazır. Hoş geldiniz tekrar. Kaptan Köşkü'nde Melis var. Saat 12'ye kadar buradayım.

0: Kendileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok.
6: Aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Tatlı değersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
9: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
10: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye.
7: Migros hepimize iyi gelecek.
11: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

dermiş. Allah kolaylık versin. Ahmet Erdoğan demiş ki Melis abla şu anda seni dinliyorum bir bölük askerle. Hep beraber şarkılarına eşlik ediyoruz. Nöbetçiyim ve senin şarkılarınla nöbetimin bir kısmını bitireceğim. Allah bana ve sizlere, hepimize, tüm emekçilere, tüm pazar çalışanlarına kolaylıklar versin. Selam ediyorum buralardan demiş. Ben de çok selam ediyorum. Hepimiz hatta selamlarımızı gönderelim hepinize. Dinlediğinizi biliyoruz ama çok böyle fırsat olmuyor mesaj göndermeyi. Gönderdiğiniz zaman da gözümden kaçma için açıkçası seviniyorum. Yani özel mesajlar bunlar. Sevdiklerine, analarına, babalarına, evlatlarına selamlar gönderiyorlar. Biz de aracı oluyoruz. Bu güzel bir şey. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Dualarımızdasınız hep. Bütün asker kardeşlerimize çalalım sıradaki şarkıyı. Ne güzel oldu bir pazar günü onların mesajıyla karşılaşmak. Ahmet,

Evet, günlerden anneler, annelere şarkılar isteniyor. Biz de çalıyoruz. Bugün bütün şarkılar hepimize, bütün annelere, annelik duygusunu tatmak isteyenlere, adaylarına, hepimize çalıyor sevgili kralcılar. Biz tabii senenin bir günü değil, 365 günü annelerimizin kadrini, kıymetini bilen çocuklarız, bilen evlatlarız. Ama işte günün adı anneler günü, günün adı babalar günü olunca daha yoğunluklu onlara şarkılar çalıyoruz. Şimdi peş peşe böyle içinde anne geçen şarkılar çalacağım. Sabahtan bu yana da, yani programı açtığımdan bu yana da epey isteniyor bu şarkılar. O yüzden kimsenin gönlünü kırmayayım böyle güzel bir günde. Anneler günümüz kutlu olsun. Tekrar tekrar içinde anne kelimesi olan o güzel şarkıları peş peşe bir dinleyelim hiç araya girmeden.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini...

0: kartını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda.

0: araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerinizde bankkart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te piliç bonfilelerin kilosu 199 lira. Bir termosun kilosu 109 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
6: Getir. Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: benim gençliğim.
1: Evet, günün adı Anneler Günü olunca onlara dair bütün şarkıları çalıyoruz. Hüzünleniyoruz bazen. Şimdi pes pembe bir tablo çiziyoruz hepimiz ama Anneler Günümüz kutlu olsun, Anneler Günümüz kutlu olsun. Bazı evlerde, bazı hanelerde, bazı yüreklerde böylesine özel günler tam bir yangın yeridir. Yani çok tarif edilemez kelimelerle, sözlerle. Azize içinden geçenleri paylaşmış. Annem hayatta değil. Onu çok özlüyorum. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum demiş. Böyle kısa ve öz bir mesaj yazmış. Azize, yalnız değilsin. Bu hissi, bu duyguyu, bu yokluğu yaşayan çok fazla dinleyicimiz var. Yaşı kaç olursa olsun, kendisi anne olup anne sevgisinden yoksun büyümüş çok fazla dinleyicimiz var. Yani madalyonun öbür tarafına da bakmak lazım. Her şey toz pembe değil. Her şey şahane değil böyle günlerde. Bazı yürekler yangın yeri. Onu da söylemek lazım. Yani değil mi? Kaçmayacağız gerçeklerden. Hep böyle Cahit Zarifoğlu'nun o dizeleri gelir aklıma. Sabah diyor, kahvaltıda çay kaşıklarının sesi birbirine karışıyorsa bu mutluluğun sesidir. Ve anneniz karşınızda oturuyorsa oturduğunuz yer tam olarak cennettir.

0: öğrencilere suyu verimli kullanmayı öğreniyor. Proje kapsamında öğrenciler yağmur hasadıyla suladıkları bahçede çilek, yeşil soğan, kara lahana, marul ve fasulye yetiştiriyor.
1: Çevre Bülteni. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şarkılara, albümlere, kasetlere imza atmış bir kraliçedir aynı zamanda, çok severim. Nil Burak, Yeliz, 90'lı yıllardan Sibel Alaş, Jale, Erdal Çelik, Metin Özülkü, Bora Ebeoğlu. Bugün söyleşiye katılacak olan isimler. Yine taş plaklar, 45'likler, kasetler, CD'ler, gramofonlar, pikaplar, efsane sanatçılarla söyleşiler, imza günleri, sürpriz çekilişler, dolu dolu bir İMÇ günü, bir etkinliği. Bizden de sevgili Kaan'la nöbetçi Erdem orada olacaklar. Hatta fırsat bulabilirlerse yayına bağlanıp, o an kim yayındaysa, oradaki atmosferi de aktaracaklar. Arkadaşlarıma kolay gelsin. Çok güzel bir gün. Böylesine özel etkinliklere sponsor olmuş olmaktan dolayı da Kral FM ailesi olarak

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.

0: sürprizleri.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Setur Yaz Show.
3: Show show show. Setur Yaz Show erken rezervasyon fırsatlarıyla devam ediyor. %50'ye varan indirimler. Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan. Kampanya

0: Aşı yoğurdu. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alanı

0: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. 11 Mayıs'ta Urfa Eyyubiye Buğday Borsası'ndayız. Sürprizlerle buluşmak üzere.

Şöyle kralları tek tek yine sahnemize davet etme zamanı geldi sevgili kralcılar. İlk saatteki resital şarkılarını kaçıran dinleyicilerimiz için Ferdi Baba ile açılış yaptık. Beğendiniz mi seçtiğimiz şarkıyı? Anne, anne duy sesimi. Yine bugün çok istenen bir şarkıydı bu. Biraz bekletmiş oldum sizi ama çok yerinde çaldı değil mi? Çok güzel oldu. Şimdi peş peşe aynı yılların en sevdiğimiz şarkılarını kralların sesinden duyma zamanı. Bir pazar sabahı, böylesine özel bir günde taktım kulaklığımı kulağıma saat 9'da. Yavaş yavaş yayının sonuna doğru yaklaşıyorum. Kimi kralcılarımıza çalışırken eşlik ettim bu şarkılarla. Kimilerine yoldayken, kimilerine kahvaltı sofrasında. Çok güzel şarkılar çaldık, hepsine de eşlik ettik. Ama resital deyince bizim kimyamız bir değişiyor değil mi sevgili kralcılar? Zamanın durduğu an, bilhassa eski şarkıları çalıyorsak, ne meşguliyetimiz varsa bir parça kenara bırakıp tam konsantrasyonda bu şarkıları dinleriz. Hazırsanız başladık zaten de Müslüm Baba'yı davet edeceğim.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, benle bir taş.

0: Yaş Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım edim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Çay başka, çay kurban başka.
3: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen

0: kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
4: Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

işte uyanır uyanmaz açtık radyomuzu, çayımızı demledik, kahvaltımızı hazırladık, işi gücü halletmeye çalıştık bir yandan. Sohbetle, muhabbetle annelerimizi olmalıyız.

olan sevgimizi, sevdamızı anlatmakla 3 saati geride bıraktık. Geldik yılın sonuna sevgili kralcılar. Çok teşekkür ederim her birinize. Canı yürekten katıldığınız, dinlediğiniz için aramızda her ne kadar çok uzun mesafeler olmuş olsa da bir şarkıya bakıyor mesafeyi yakınlaştırmamız, safları sıklaştırmamız. Bizim işimizin böyle bir güzelliği var. Sağ olun, var olun. Haftaya cumartesi günü kaldığımız yerden devam etmek üzere sağlık sıhhat olursa. Türkiye'nin en kral radyosunda buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutlayarak bitireyim bugün programımı. Dün artık matematiksel olarak şampiyonluklarını ilan ettiler. Tüm oyuncular, teknik ekip ve taraftarı canı yürekten kutluyorum. Ve son şarkımı Galatasaray taraftarına armağan ediyorum. Hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Setur Yaz Show.
9: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

0: Bunu benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
2: Bu?
1: Bunu?
2: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde.

0: de 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Anneler içinde her yanım. Her yanım bu gece vurgun içinde. Kurşun yemişim, sürgün yemişim. Bu sana ilk gelişim. Vur emriyle düşmüşüm kapına, düşmüşüm kucağına. Bu yara sıcak ana. Yok elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri, yok işte sana bir şey, bilmem ki.

gelecek oğul. Sen uyu şimdi, baban gelecek bir yağmur gibi yağmurla, rahmete boğacak yoksulluğumuzu derken. Ben uyur, düşümde senin için bir ev görürdüm gökyüzünde. Sen, babam, ben ve melekler, ve melekler anne.

yani oğulcuğun, yani yürek yarın, içinden geçen şarkın gittiğinde sen nasıl yaşadın anne? Kan ter içinde gece, kan ter içinde her yanım. Her yanım bu gece vurgun içinde. Kurşun yemişim, sürgün yemişim. Bu sana ilk gelişim. Vur emriyle düşmüşüm kapına, düşmüşüm kucağına. Bu yara sıcak ana. Vakit yok artık. İstersen kalayım böylece. Ama bir kere öpseydin elinden,

aç kapıyı. Oğulcuğun küçük tavşanı, kör olmaya sıcağın. Ölmeyesin, itmeyesin, yürek yarısı gitmeyesin dediğin. Anne benim, aç kapıyı. İşte geldim, işte bu sana son gelişim. Üzülme kapanıyor diye gözlerim. İşte gidiyor, vakit doldu. İşte kapanıyor gözlerim kapının önünde. Öğrettiğin gibi ellerimi kaldırıp gökyüzüne ve eğip başımı önüme dua ediyorum. Üzülme anne, vakit doldu. İşte şimdi bir oğlun oldu. Bir oğlun oldu anne. Kan ter içinde gece, kan ter içinde her yanım.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Agesa ile geleceğine yatırım yapanlar...

Evet, bugün Diyarbakır Caddesi Batman Valiliği'nin önünde saat 16'da muhteşem bir konser organizasyonu var. Sahne alacak isimler Blok 3, Cengiz İmren, Murat Boz, tüm Batmanları bu konsere bekliyoruz. Buradan Zeynel Bey'e, Zeynel Nasıroğlu'na selamlarımızı iletelim. Ayrıca Gezegen Mehmet de konserde olacak. Şu anda Batman yolunda bizleri dinlemekte. Selam gönderiyoruz. Tüm Batmanlı kralcılarımızla da paylaşmış olalım. Saat 16'da başlıyor bugün konser.

Bugün Diyarbakır Caddesi Batman Valiliği'nin önünde saat 16'da muhteşem bir konser organizasyonu var ve Blok 3 bu muhteşem konserde sahne alacak. Blok 3 dışında konserde Revşan, Cengiz İmren, Murat Boz'la sahne alacak. Tüm Batmanlıları bu konsere bekliyoruz. Buradan aynı zamanda Zeynel Bey'e, Zeynel Nasıroğlu'na selamlarımızı iletiyoruz. Ayrıca Gezegen Mehmet de şu anda Batman yolunda bu konsere gidiyor. Bu hatırlatmayı

Serisel pazar olduğu gibi birçok kralcımız pazar tatil ama mesaide olan kralcılarımıza, çalışan kralcılarımıza yine kolaylıklar dileyelim. Yollarda olan kralcılarımıza, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Saat 16'ya kadar güzel şarkılarımız eşliğinde. Hafta sonuna özel biliyorsunuz şarkılarımızı paylaşıyoruz 16'ya kadar. Mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Bir kez daha WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0'dan mesajlarınızı bekliyoruz.

Öncelikle tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz. Sevgili annelerimize, hayatta olan annelerimize Allah uzun ömür versin. Hayatta olmayan annelerimizi de rahmetle, duayla anıyoruz. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. 16'ya kadar beraber.

Evet, bugün Diyarbakır Caddesi Batman Valiliği'nin önünde saat 16'da muhteşem bir konser organizasyonu var. Sahne alacak isimler Blok 3, Cengiz İmren, Murat Boz, tüm Batmanlıları bu konsere bekliyoruz. Buradan Zeynel Bey'e, Zeynel Nasıroğlu'na selamlarımızı iletelim. Ayrıca Gezegen Mehmet de konserde olacak. Şu anda Batman yolunda bizleri dinlemekte. Selam gönderiyoruz. Tüm Batmanlı kralcılarımızla da paylaşmış olalım. Saat 16'da başlıyor bugün konser.

Şimdi Batman Valiliği'nin önünde saat 16'da muhteşem bir konser organizasyonu var ve Blok 3 bu muhteşem konserde sahne alacak. Blok 3 dışında konserde Revşan, Cengiz İmren, Murat Boz'la sahne alacak. Tüm Batmanlıları bu konsere bekliyoruz. Buradan aynı zamanda Zeynel Bey'e, Zeynel Nasıroğlu'na selamlarımızı iletiyoruz. Ayrıca Gezegen Mehmet de şu anda Batman yolunda bu konsere gidiyor. Bu hatırlatmayı da bir kez daha kralcılarımızla paylaşmış olalım. Devam edelim Blok 3'le. Birazdan gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Efendim tüm sevdiklerimin anneler gününü kutluyorum demiş. Karışık göndermiş. Mesaj okuyabildiklerimi paylaştım. Bir kez daha tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.
1: Kadirhan

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz ev.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
2: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
4: En uygun.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.
12: Kadirhan

0: Ben sana nasıl vuruldum?
1: Evet, daha önce de belirttiğim gibi bugün Diyarbakır Caddesi Batman Valiliği'nin önünde saat 16'da muhteşem bir konser organizasyonu var ve Blok 3 bu muhteşem konserde sahne alacak. Blok 3 saat 21'de sahne alacak. Blok 3'ün dışında Cengiz İmren, Revşan, Murat Boz da sahne alacak. Bu arada Zeynel Bey'e, Zeynel Nasıroğlu'na da selamlarımızı iletiyoruz. Ayrıca Gezegen Mehmet de şu anda Batman yolunda bu konsere gidiyor. Batman'daki kralcılarımızı bekliyoruz dedikten sonra güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Birazdan da gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Sezgin ve Oktay selamlarını iletmişler. Bizden de onlara selam olsun. Kadirhan, ben Samsun'dan. Elmas Bulut, öncelikle vefat etmiş annelerimizi rahmetle anıyoruz. Benim annem de içinde olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum demiş. Kütahya'dan Özcan, Samsun'dan şu anda bizleri dinlemekte. Anneler günü kutlu olsun diyor. Özellikle benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Abim Talat'la şu anda seni dinliyoruz demişler. Almanya'dan Yalçın, öncelikle annem başta olmak üzere eşim Meleğim'in ve anne adayı kızım Beyza'mın anneler günü kutlu olsun demiş sevgili kralcımız. Evet, gurbetten gelen bir mesajımız var. Kadirhan, biz de Almanya Stuttgart'ta baklava imalatı yapıyoruz. Yaparken de sizleri dinliyoruz demiş. Özellikle eşim Yıldız, Aida ve tüm sevdiklerimize Stuttgart'tan, Almanya'dan selam olsun demiş Kadir Aksu. Bizden de ona selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Yine gurbetten Avusturya'dan, Tirol'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan kardeşim, seni bisiklet kullanırken dinliyorum. Başta annemin ve eşimin, kızlarımın olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum demiş. Büşra'nın ayrıca anneler günü kutlu olsun diyor Durmuş abimizden gelen bir mesaj. Gurbetten gelen mesajlar peş peşe sıralanırken bir gurbet mesajımız daha var. Fransa'dan selamlar. Aydoğan ben. Tüm annelerin anneler günü kutluyorum. Öz Çelik ailesine de selam göndermiş sevgili kralcımız. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

etmiş. Balıkesir'den Ercan'dan gelen bir mesajımız var. Yine Kadirhan Konya Ilgın'dan Nazlıcan ben. Başta kendi annemin olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Bütün güzel şarkılar bugün annelerimiz için diyor. Son bir mesaj Hatay'dan Arsus'tan Zeliha. Tüm annelerin anneler günü kutluyorum. Özellikle hayatta olmayan annemin gününü kutluyorum, mekanı cennet olsun inşallah demiş. Tüm hayatta olmayan annelerimizi rahmetle, duayla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

0: Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüv.com.tr'den

0: Konokta.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te piliç bonfilelerin kilosu 199 lira. Termosun kilosu 109 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Nasıl yapabilirsin böyle bir şey ya? Lale, annemin hayatı söz konusu. Bu kadar mı değerim yok senin gözünde?
5: Ben Kadir'e tek bir şartla inanırım. O kadının ağzından duyacağım aralarında bir şey olmadığını. Kalk yürü gidiyoruz.
6: Canet Hanım, Kadir'e söyleseydik, o da gelseydi, biz de haber verseydik keşke ona da.
5: Hayır, biz gidip görüşürüz.
7: Çirkin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

0: ve nöbetçi elden şu anda İMÇ'de. Bakalım neler söylemişler Erdem ve Kaan bizlere.
1: Sevgili Kralcılar, şimdi çok özel bir isim, çok özel bir ses. Ben tabii onun şarkılarını çok iyi hatırlıyorum, 80'li yılları. Ama alladı pulladı deyince, o enerji deyince Seyyal Tener halen de şu anda o güleç yüzü, o pozitifliği, maşallahı var. Seyyal Tener.
2: Merhaba, merhaba, merhaba.
1: Kral bu enerjiniz nereden geliyor sevgili Seyyal Tener?
2: Vallahi sizlerden geliyor. Nereden gelecek?
1: Ama maşallah hala gözleriniz parlıyor. Hala ama enerjiniz.
2: Sizin sayenizde hayatım o kadar güzel bakıyorsunuz ki bana. Evet. Bütün o güzel bakışlarınızı alıyorum, özümsüyorum.
1: 80'lere damganızı vurdunuz ve çok güzel bir ses.
2: Sağ
1: ol,
2: canım
1: bir ses.
2: Benim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet,
2: çok
1: ama müzikten uzak kaldınız.
2: Ne yapayım yani, biraz öyle oluyor. Biraz böyle uzak, biraz yakın, biraz kendimi özeteyim. Biraz beni merak etsinler. Sonra tekrar buluşalım. Şimdi yeni bir şarkı yapıyorum. Evet. Bir hikaye kadar çıkacağım ortaya. Evet. Hiç merak etmeyin.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür
0: evet
1: ederim.
0: Sevgili Erdem'e teşekkür ediyoruz. Şu anda İMÇ'de Kaan'la beraber önümüzdeki dakikalarda yine sevgili Erdem'e ve Kaan'a bağlantı yapacağız. Bakalım kimlerle bizleri buluşturacaklar. Dediğim gibi önümüzdeki dakikalarda tekrar bağlanacağız onlara. Kadirhan diyor, tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Kardeşim Merve Şahin'e sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş ama kralcımız isim belirtmemiş. Almanya'da yaşayan kızım Sebahattin anneler gününü kutluyorum diyor. Fatma ablamızdan gelen bir mesaj. Zonguldak Gökçebey'den Erhan Özençoğlu şu anda sıradaki şarkıyı tüm annelere armağan ediyorum demiş. Erhan'a da selam gönderelim. Birkaç mesajı daha paylaşalım. Bursa'dan Tuğba bugün aynı zamanda benim doğum günüm diyor. Ebru Gündeş'ten bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımıza paylaşırız. Aynı zamanda Tuğba'nın da bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. İyi çalışmalar, yaklaşık 20 yıldır Kral FM dinlemekteyim. İzmir Buca'dan Ahmet ben, başta şehit anneleri olmak üzere eşim Ayşem'in de anneler günü kutlu olsun. Buradan kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz sizlere demişler. Selamlarımızı ilettikten sonra sevgili kralcımıza bir sonraki mesajımızı paylaşalım. Diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Onlardan bir tanesi de sevgili kralcımız yurt dışından Moskova'dan selam göndermiş. Samir Samet. Şu anda Kral FM'i severek dinliyorum, dünyanın her yerinde demiş, eksik olmasın. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

0: bir kez daha İMÇ'ye, Erdem'e ve Kaan'a bağlanacağız. Yanlarında çok değerli bir isim Halil Ergün var. Sevgili Erdem ve Kaan, bakalım Halil Ergün'le neler konuşmuşlar. Bağlantımızı yapalım. Sonrasında buradayız.
1: Evet sevgili kralcılar, şimdi çok büyük bir usta. Ben de girişte ellerini öptüm. Onu anlatmak, ifade etmek çok zor. Halen de ilgi alaka devam ediyormuş. Geçen gün röportajınızı izledim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok büyük bir oyunculuktu. Çok iyi bir kadroydu. Ama
2: ömrümüz de artık yani genel olarak 80 tane film çekmişim. Tiyatrolar ve en son bu Yaprak Dökümü fenomen. Çalışma müthiş yani senaristler.
1: Üzerinden çok yıllar geçti Halil Bey ama hala ilgi alaka bu çok güzel.
2: Çok çok güzel ama çok güzel hazırlandı. Reşatlar Güntekin'in romanı ve senaryo yapanlar kadın yazarlar bu çok etkili oldu.
1: Ama sizin muhteşem oyunculuğunuz.
2: Teşekkür ediyorum ama bir tek bir şey söylemek buyurun, istiyorum. Ortaokul açıldı kasabamda, İzlikliyim biliyorsun. İlk yani üçüncü sınıfa gittiğinde ben birinci sınıfa gelmiştim ve o günlerde Marif Bekayet'te kütüphaneler kurardı. Orada yöneticiler olurdu ve evlerimize götürürdük. İlk okuduğum roman ilkokuldan sonra Yaprak Dökümü.
1: Öyle mi?
2: Evet. Müthiş bir şey.
1: Üstadım siz çok önemli bir oyuncusunuz. Çok değerli bir oyuncusunuz. Teşekkür ama ediyorum. Sizin okula da sizin isminizin verilmesi bence çok güzel olurdu. İnşallah öyle bir şey olur. Halil Ergün çok özel bir isim.
2: Nereye verilmesi?
1: Herhangi bir ilkokulda. Yani orada bir bölüme Halil Ergün ilkokulu diye veya kütüphanesi.
2: Dilerim kasaba. Kütüphane ben kuracağım. Kitaplarım artık depo haline geldi. İzlik'te. Hem resim hem de.
1: Sizin isminizin ebediyete kadar yaşaması.
2: Öyle yapacağım.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah size sağlık sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, önümüzdeki dakikalarda tekrar İMÇ'ye, Erdem'e ve Kaan'a bağlanacağız. Halil Ergün'le güzel bir sohbet, söyleşi yaptılar kısa. Selamlarımızı iletelim. 14.34 yaptık saatlerimiz. Hemen gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını da paylaşalım. Tuğçe, annem Zehra'nın anneler gününü kutluyorum. Babamı da ayrı seviyorum demiş. Şu anda yolda sizi dinliyoruz demiş. Yollar açık olsun. Viyana'dan Ersoy'dan gelen bir mesajımız var. Eşim Songül'e, oğlum Emre'ye gelsin diyor. Gaziantep'ten sevgili Hatun, tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Kibariye'den bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan. Çok sevdiğim anneme gelsin diyor. Yine Almanya'dan Fadime Gümüş'ten gelen bir mesaj. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Annesi olanlar çok şanslı. İyi günler diyerek sonlandırmış mesajını. Evet, annelerimizin kıymetini bilelim. Hayatta olmayan annelerimizi de rahmetle, duayla anıyoruz. Hayatta olan annelerimize de

Allah uzun ömürler versin evlatlarıyla beraber inşallah. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Nazilli'den Hatice'den gelen bir mesajımız var. Yine gurbetten selam olsun Kadir Han. Sevgiyle, muhabbetle sizleri dinliyoruz demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sözümüz olsun. Almanya'dan, Köln'den.

5.38 yaptık saatlerimizi. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Benim çok sevdiğim değerli kardeşim Trabzonlu Halil Korkmaz şu anda Almanya'da Münih'te bizleri dinlemekte. Sevgili kardeşimin bugün biraz gönlü buruk, çok yakın bir zamanda annesini kaybetti. Annemize de Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun inşallah. Sevgili Halil kardeşimize de sabırlar dileyelim. Evet, şu anda yolda bizleri dinlemekte. Havaalanına giderken seni dinliyorum Kadirhan demiş. Selam gönderelim hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Yine Almanya'dan bir mesajla devam edelim. Sevgili Esma, tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Almanya'dan Belçika'ya gidiyoruz. Çankır ailesine, Kılıç Arslan ailesine, Sarı Yıldız ailesine selamlarımızı iletirsen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Selamlarımızı iletelim. Yine Almanya'dan bir mesajla devam edelim. İyi yayınlar Kadirhan, Almanya'dan Bahadır Işık ben. Biz de seni dinlemekteyiz diyor. Selam olsun sevgili Bahadır abimize de. Evet, devam edelim. Azat'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda iş makinasında seni dinliyorum. Gözüm işte, kulağım sende. Sıradaki şarkıyı Dilan'a, kızım Menesa abine armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Selam olsun. Bu arada hem Azat'a hem de şu anda pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Kadirhan, Antalya'da seni dinlemekte olan Melisa'ya gelsin sıradaki şarkı diyor. Mine, Mersin Silifke'den İbrahim, kızım Zümra ile annemiz Gamze'nin ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun diyor. Sırada güzel bir şarkımız var, onlara da armağan edelim. Devam edeceğiz birazdan gelen mesajlarımızla.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Benden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart postundan yapabilirsiniz.

0: Yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
2: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bir kez daha tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Hayatta olmayan annelerimizi rahmetle, duayla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Önemli olan hayattayken annelerimizin kıymetini bilmek. Az evvel de bir mesaj gelmişti kralcımızın birinden. Dedi ki, annesi olan, hayatta olan çok şanslı. Evet, o şansı inşallah onlara saygıyla, sevgiyle göstermemiz gerekiyor. Bir kez daha tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Yurt dışından gelen bir mesajımız var. Selamlar, ben de yıllardır Kral FM dinliyorum. Belçika'dan amcam gece gündüz sizleri dinlemekte. Trafik kazası geçirdi, vefat etti. Almanya'da demiş sevgili kralcımız. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin inşallah. Müslüm amcam için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Meryem Zeynep'ten gelen bir mesaj. Mekanı cennet olsun. Yine yurt dışından Esma, Almanya'dan şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Onlar da yolda seni dinliyoruz Kadirhan diyor Belçika'ya giderken. Ankara'dan gelen bir mesajımız var. Canım annem Müjgan, Ünal ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun diyor Selma. Yozgat'tan bir mesajla devam edelim. Sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor Ömer. Bu arada kralcılarımızdan ricamız, mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Yine gelen mesajlarımızdan Ömer şu anda seyir halinde olup bizi dinleyen kralcılarımızdan, hem ona hem seyir halinde.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS
1: ile
0: gel. ETS sizin için seçti.
2: Kadirhan. İlaç gibi radyo.

Evet, Bursa'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, tır kaptanı Poyraz ben. Buradan bütün annelerin ellerinden öper, anneler gününü kutlarım. Tüm annelere armağan ediyorum sıradaki şarkı. Uzun zamandır yazamıyordum, yurt dışındaydım ama kulağım hep sizde. Şu anda Antalya'da sizleri dinlemekteyim demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Aynı zamanda onun gibi yolda olan kralcılarımıza da bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Son saatimize de geçiş yaptık. Yine son saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Siirt'ten Mersin'e, Tarsus'a selamlarını iletmiş Ethem. İletmiş olalım sevgili kralcımızın mesajını. Trabzon'dan gelen bir mesajla devam edelim. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyoruz Kadirhan demişler. Şu anda Trabzon'da bir çay ocağında seni dinliyoruz müşterilerimizle beraber. Bize de bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor Hakan Çakmak. Hakan'a aynı zamanda yanında bulunan tüm arkadaşlarına selamlarımızı iletelim. Az evvel de belirttiğim gibi Trabzon'da karasal yayınımız başladı. 98.5 frekansımız Trabzon genelinde. Bunu da bir kez daha kralcılarımızla paylaşalım. Mersin Erdemli'den sevgili Ahmet, tüm annelere, anne adaylarına gelsin diyor. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Yoğun mesajlarımız. Selamlar Kadirhan, yıllardır sizleri dinliyorum demiş Almanya'dan Elif. Şu anda seyir halindeyiz. Bana ve aileme de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hamburg'dan göndermiş bu mesajı. Hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.

0: Kadir Han Ankara'dan, Salih ben. Mine'ye gelsin sıradaki şarkı diyor. İstanbul Bağcılar'dan, Tülin'den gelen bir mesajımız var şu anda. Seni dinliyorum demiş. Başta kendi annem Kıymet Coşkun ve bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin diyor. Amin diyelim. Tüm annelerimize de selam gönderelim. Kadir Han keyifle sizleri dinliyoruz. Annem hayatta olmadığı için bugün çok üzgünüm demiş eşimin annesi. O sevgiyi bana aratmıyor. Manevi annelerin Münevver, Meryem ve tüm annelerin anneler gününü kutluyorum diyor. Malatya'nın Hekimhan ilçesi Akpınar köyünden Asiye Konakçı'dan gelmiş bu arada bu mesajımız. Hayatta olmayan annelerimize bir kez daha rahmetle duayla anıyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Hayatta olan annelerimize de Allah uzun ömürler versin. Önemli olan hayattayken onların kıymetini bilmek. Yoksa bazen işte iş işten geçtikten sonra pişmanlıklar duyuyoruz. O pişmanlıkları duymamak için hayattayken annelerimize kıymet verelim. Evet, hayırlı günler. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum diyor. Eskişehir'den Salih'ten gelen bir mesaj. Bursa'dan Gökçe'ye annem Çiğdem'in anneler gününü kutluyorum. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun demiş. Şöyle son birkaç mesajı daha paylaşalım. Mesajlar yağmur misali. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Yine İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Kadir Han, fedakar olan tüm annelere armağan ediyorum diyor İstanbul'dan. Ayşegül. Bursa'dan Burcu Erat'tan gelen bir mesajımız var. İzmir Urla'daki canım annem Şenay Gül. İyi ki senin kızınım demiş. İnşallah annesi de bu mesaja kulak veriyordur. Anneler gününü kutlayarak sonlandırmış mesajını. Devam edeceğiz mesajlarımıza.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler, Eskici Bazar

0: Hayatınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9

0: Siz ürün ve hizmetleriyle
1: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: Kızım, ne gerek vardı?
3: Günü.
2: Oğlum, niye zahmet ettin?
3: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızda seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.

Annemden gelen bir mesajımız var. Annem için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Tüm sevdiklerime gelsin diyor. Almanya'dan Melih Pınar Manisa'ya selam göndermiş. Konya'dan gelen bir mesajmış. Ayşe Çolakoğlu. Başta şehit anneler olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Özellikle Sera'da çalışan eşim Salih Çolakoğlu'na ve Selma'ya sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hem sevgili Salih hem pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Erzurum'dan Ecrin, canım annem Tuğba'nın anneler günü kutluyorum. Onu çok seviyorum. Mesajımı okusan sevinirim demiş. Ecrin'in de mesajını paylaşmış olalım. İnşallah annesi de bu mesaja kulak veriyordur. Kadirhan

Sevgili kardeşim Enes şu anda havaalanına giderken abi seni dinliyorum demiş İstanbul'dan. Özellikle annemin Tülay Can ismi diyor. Anneler gününü kutlarsan sevinirim demiş. Tülay ablamıza selam gönderelim. Sevgili kardeşimize de kolaylıklar diliyoruz. Yolu açık olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Gurbetten gelen bir mesaja devam edelim. Hayırlı günler, iyi yayınlar. Şu anda işten çıktım, seni dinliyorum. Benim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Belçika'dan Ramazan Şimşek'ten gelen bir mesaj. Kadir Han ben, Azat, eşim Dilan Avine sıradaki şarkı armağan ediyorum. Anneler gününü kutluyorum, onu çok seviyorum diye de not düşmüş. İyi ki hayatımdasın diye de mesajını sonlandırmış. Mutlulukları daim olur inşallah. İstanbul'dan Necla, bugün anneler günü, annemden uzağım, aramızda çok mesafe var, onu özlüyorum. Başta annem olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum demiş sevgili kralcımız. Mutlu pazarlar Kadir Han, her zamanki gibi seni dinliyorum. Almanya'dan Sevgi, Bergen'den bir şarkı istiyor sevgili kralcımız. Eskişehir'den bayramdan gelen bir mesaj, anneler günü kutlu olsun, sıradaki şarkıyı tüm annelere armağan ediyor. Birazdan artık günün gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Kapanı İMÇ'de sevgili Erdem ve Kaan şu anda değerli sanatçımız Nil Burak'la beraberler. Bakalım neler söylemiş Nil Burak Erdem ve Kaan'a. Bağlantımızı yapalım. Bağlantımızın sonrasında gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0. Dediğim gibi birazdan paylaşacağız mesajlarımızı. Öncesinde İMÇ'ye bağlanalım. Erdem ve Kaan'ı dinleyelim.
1: Bir döneme imzasını atmış o klasik şarkılarda hep onun ismi var. Hala da zarafeti ve güzelliğiyle maşallahı var. Sevgili Nil Burak konuğumuz, sevgili kralcılar. Hoş geldiniz Nil Hanım.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok özel şarkılar, klasik şarkılar. Yalnızım evet. Ben, Ağla Halime. Türk filmleriyle birlikte sizin akışınız nasıl değişti? Bu şarkılar çok özel şarkılardı ama tekrar gündeme geldi. Evet. Bu sizin akışınızı nasıl değiştirdi Nil Hanım?
2: Valla değiştirdi diyemem. Yani alışık olduğumuz bir düzen. Evet. Çünkü eskiden beri ben hissettiğim, duygulandığım şarkıları okuyorum.
1: Evet.
2: Bu şarkılar da çok güzel şarkılar. Bir kere Yalnızım Ben zaten 3 tane ödül almış bir şarkı.
1: Evet.
2: 80'li yıllarda, tam olarak 1987 galiba, Kaban Müzik Festivali'ne İrlanda'ya katılmıştım. Müzik Festivali'nde bu şarkımız 3 tane ödül almıştı. Hem en iyi aranjman, hem ikincilik, hem de en iyi yorumcu olarak.
1: Tabii sizin okuyuşunuz da, oradaki verdiğiniz duygu da apayrı bir gerçek.
2: Ben hissettiğim şeyleri okuyorum zaten. Hissetmediğim şeyleri okuyamıyorum. Yani şarkıları okuyamıyorum.
1: Ve hala da maşallahınız var.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sizi sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum.
2: Sağ olun.
1: Nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Bütün Kral FM dinleyicilerinin de size özel selamları var.
2: Ah, çok teşekkür ederim. Çok özledim. Eski kral.
1: Evet. Kral hala krallığına devam
2: kral
1: ediyor.
2: Kral hala devam ediyor değil evet. mi? O zaman bir müjde vereyim. İnşallah bu yazsa çıkacak olan iki tane çok güzel şarkı var.
1: Evet.
2: Bir tane yavaş, bir tane hızlı.
1: Evet.
2: Sanırım beğenecekler çünkü çok yıllardır yapmadım.
1: Evet.
2: Onun için ben de heyecanla
1: bekliyoruz.
2: Heyecanla
1: çok teşekkür ederim. Nezaketiniz evet. için çok teşekkür ederim.
2: Ben çok
1: sağlıklı,
2: teşekkür
1: mutlu, güzel bir ömür diliyorum size.
2: Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Erdem'e ve Kaan'a bizler de teşekkür ediyoruz. İMÇ'ye bağlandık. Nil Burak'la daha öncesinde de değerli sanatçılarımızla söyleşilerini program süresi içerisinde kralcılarımızla paylaştık. Selam olsun, kolaylıklar dileyelim. Kadir Han abicim, iyi yayınlar. Balıkesir'den Elif ben. Şu anda bizler de pazar mesaisinde seni dinlemekteyiz. Özellikle Çiğdem ablama da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu oluruz. Tüm kral ailesine selam olsun demişler. Bizden de onlara selam.

güzel insanlarına armağan ediyorum diyor. Almanya Herne'ye, Nihat Kaptanımıza da selam olsun. Balıkesir'den Ömer'den gelen bir mesajımız var. O da çalışan kralcılarımızdan. Bir başka Ömer şu anda bizleri Karabük'ten takip etmekte. Şu anda radyoyu dinlemekte olan eşim Fatma'ya selamlarımı gönderiyorum. Anneler günü kutlu olsun diyor. Günün son mesajlarını birazdan değerlendireceğiz. Öncesinde güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
3: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler.

0: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

0: Kamyon şoförü Osman, ben tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun, senden tüm sevdiklerim için bir şarkı istiyorum diyor. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Kadirhan kardeşim iyi yayınlar, başta annem olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum diyor Müzeyyen. Yine gelen mesajlarımızdan anneler günü mesajı, arabadayım radyonuzu dinliyorum. Nuri'den gelen bir mesaj, tüm annelerin anneler gününü kutlamış. Bursa'dan Medet, Cengiz Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Kayseri'den Dilara'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, ben Erciyes Üniversitesi'nden memur Mustafa Bölük, şu anda sınav görevindeyiz. Sizi araçta dinliyorum. Değerli hocam, güvenç içinde sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin. Aynı zamanda sıradaki şarkımızı Abdurrahman Vural'a armağan ediyor. Sevgili kralcımıza da selam olsun. Vefat eden annelere dua edelim bugün. Güzel bir anne şarkısı da armağan edersen mutlu olurum diyor. Mekanları cennet olsun. Bu arada Mustafa Kasapoğlu'ndan, Almanya'dan gelen bir mesajdı. Evet, Gülay Antalya'dan seni dinliyorum. Rahmetli ablam Duray Çolak'ın anneler gününü kutluyorum demiş. Mekanı cennet olsun. Evet, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Bize hayata alıştıran tüm annelerimiz anneler günü kutlu olsun. Üzmeyelim, kırmayalım. Oğlunu daha çok seviyorsun, kızını daha çok seviyorsun demeyelim. İnanın hepimizi aynı ve eşit oranda seviyorlar. Annelerimizin pişman olacak şeyler yapmayalım diyor, üzmeyelim demiş. Güzel bir mesaj göndermiş sevgili Rabia. Bu arada Kayseri'den bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Evet, son mesajlarımızı birazdan değerlendireceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Avustralya'dan Hüseyin Kalay'ı şu anda bizleri dinlemekte. Sesli mesaj göndermiş, biliyorsunuz sesli mesajları gece yayınlarımızda paylaşıyoruz. Hafta içi her gece 23'te başlıyoruz programımıza. Hem sesli mesajlarımızı hem yazılı mesajlarımızı paylaşıyoruz. Sevgili kralcımın sesli mesaj göndermiş Hüseyin abimize. Aynı zamanda gurbette olan tüm kralcılarımıza selam gönderelim. İzmir Bayındır'dan Ramazan'a selam olsun. Karaman'dan Fatma Nur, Özlem Sivas'tan bizleri takip etmekte. Antalya'dan Melisa'ya sıradaki şarkımızı armağan edelim. Turgutlu'dan şu anda seni dinliyoruz demiş ama isim belirtmemiş. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Ali'den gelen bir mesaj. Almanya'dan Stuttgart'tan sevgili Yusuf Yunus.

Öncelikle kendi annem olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutluyorum. Çalacak şarkı bütün annelere gelsin diyor. Yusuf Evci'ye selam gönderelim İzmir'e. Yine Ankara'dan gelen bir mesaj, Mamak'tan Efe şu anda bizleri takip etmekte. Turgut Mersin Silifke'den özellikle vefat eden annem ve anneler için bir şarkı istiyorum demiş. Mekanları cennet olsun. Almanya'dan selam göndermiş. Tüm gurbetçilere gelsin sıradaki şarkı diyor sevgili kralcımız Bülent Akyüz'den gelen bir mesaj. Evet, bugün de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Tüm annelerimizin anneler gününü bir kez daha kutluyoruz. Güzel bir pazar akşamı olsun hepimiz için. Nasip olursa yarın gece saat 23'te beraberiz. Yine en güzel şarkılarımızı paylaşmak için. Nasip olursa yarın 23'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor. Sistemli atıkların doğaya karışmasının önlenmesi, ambalajların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefleniyor. Barajlar doluyor. İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi ortalama %71'e ulaştı. Yeraltı barajları arıtma ve su verimliliği çabalarına model oldu. Profesör Doktor Tülay Ekemen Keskin, yeraltı barajlarından esinlenerek suyu doğal yollarla arıtan ve yeniden kullanımını mümkün kılan hibrit sistem Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği sıfır atık projesine dikkati çekmek için verilen konser Ankaralılardan tam not aldı. İlkokul öğrencilerine su bilinci aşılanıyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bostancı İlkokulu'nda uygulanan Mavi Geleceğe Yolculuk Su Bilinci Hareketi projesiyle birinci sınıf öğrencileri suyu verimli kullanmayı öğreniyor. Proje kapsamında öğrenciler yağmur hasadıyla suladıkları bahçede çilek, yeşil soğan, kara lahana, marul ve fasulye yetiştiriyor.

Mi numarasında son zamanlarda dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyli'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer en kral 20 listemize 20 numaradan giriş yapıyor.

En kral 20 listemizin 20 numarasında Eller Üzer şarkısıyla Serkan Nişancı'yı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizin bu hafta 19 numarasında.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında yeni teklisini sevenleriyle buluşturan Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısıyla çıkış yakalayan sanatçı listemizde 18 numarada yerini alıyor.

0: üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: haberi kaçırma.
1: En uygun.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te piliç bonfilelerin kilosu 199 lira. Bir termosun kilosu 109 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
4: getir. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
5: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak. Kızım ne gerek vardı?
7: Günü.
5: Oğlum niye zahmet ettim?
7: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın, 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yaza evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
3: Yalan haber o. Yok öyle bir şey.
2: Niye kocana sahip çıkmıyorsun?
4: Cennet Hanım, ben arkadaş olduğu için.
2: Böyle arkadaş olmaz olsun.
1: Çirkin yeni bölümüyle bu akşam Star'da. En Kral 20. Listemizin 18 numarasında Gidemem şarkısıyla Metin Şentürk'ü dinledik, 17 numaradayız. Türk müziğinin duygusal hafızasında iz bırakan yorumuyla fark yaratan Ümit Yaşar var 17 numarada. Sanatçı merakla beklenen yeni çalışması Yürüdüm'le müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Modern arabeskin en iyi örneklerinden biri olmaya aday olan eser,

ayrılığın ve kabullenişin en yalın halini dinleyicinin kalbine işliyor. Sözü ve müziği pop ve arabesk müziğin hit fabrikası olarak bilinen usta isim Ersay Üner'e ait olan şarkı, Alper Atakan'ın modern ve etkileyici düzenlemesiyle hayat buluyor. Ümit Yaşar, Yürüdüm'le En Kral 20 listemizde 17 numara. Sözüm.

0: varsa kalbimin bir başkası.
1: Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait olan şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher bu hafta 15 numaraya yerleşiyor.

dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Akustik Renkler 2'nin yeni şarkısı Günün Birinde'yi müzik severlerin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan, müziği Selahattin Cesur'a ait şarkının düzenlemesi Özdemir Gür imzası taşıyor. Elif Buse Doğan, Günün Birinde ile bu hafta 14 numarada yerini alıyor.

geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısını kendine has sound'uyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler bu hafta 13 numaraya yerleşiyor. Belki

En Kral 20 listemizin 13 numarasında Ara Beni Lütfen şarkısıyla Sakileri dinledik. 12 numarada uzun bir aranın ardından yeni teklisi Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor. Efkan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücret.

0: bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve
5: doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devlet ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
7: Enuygun.
8: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
14: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
15: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: ETS sizin için seçti.

Listemizin 11 numarasında Dertliler Meyhanesi şarkısıyla Serkan Kaya'yı dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk listemizde 10 numarada yerini alıyor.

0: En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden, ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağca'ya, düzenlemesi Selim Bölükbaş'ına ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve dua ile anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile listemizin 7 numarasında.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm.

0: ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.
1: En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Sammy Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Sammy Cenk listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Güllü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı listemizin 5 numarasını

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Kızım ne gerek vardı?
3: Günü.
2: Oğlum niye zahmet ettin?
3: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.

İlaç gibi radyo. Reklam. İlaç gibi radyo. En kral 20. En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunç Bilek, müzik severleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunç Bilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçı Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Kazanı isimli türküsüyle İsmail Tunçbili'yi ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada Aşk ve Ötesi albümlerinin Var mı Aşk'tan Ötesi şarkılarını geçtiğimiz haftalarda sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü ve müziği aranjesi Fatih Ağızkalı imzası taşırken solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşk'tan Ötesi ile Karaf grubu listemizin 3 numarasında yerini alıyor. Masada

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Kapını Çalarsa Mazi'nin eli şarkısıyla başarılı sanatçı Ceylan var. Sözleri Cemal Safi, müziği yine 80'li yıllara damgasını vuran Orhan Gencebay'ın da seslendirdiği şarkının aranjesi Caner Tepe.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın, bu dünyaya tanıyamazsın.
1: 19 numara.
2: Türk

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında 1980'li yıllara damgasını vuran ve bir Orhan Gencebay klasiği olan Doğan Bir Pişman şarkısına güçlü yorumuyla tekrar hayat veren arabesk müziğinin güçlü seslerinden Özgür Alter var. Sözü ve müziği Orhan

Darıdayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

Darıdayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Çarpıyorum kapıları, soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarımla izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar, sıcağın bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran çelyalara. Bir meyhane bulur beni, beyaz keteni kirlenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni, kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatlerim. Bu akşam Dürüyem'in düğünleri kalaylı gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi, bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan geçmiş Abdullah Yüce.

0: yer alır gider.
1: Unutulmayanlar.
2: Alemin en kralı Kral Efendim ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygıda selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum. Evet sevgili kralcılar, Unutulmayanlar programı yine karşınızda 2 saat boyunca hepimizin kalbine, gönlüne taht kuran o güzel şarkıları beraberce paylaşacağız inşallah. Bugün önemli bir gün tabii. Ben her zaman yayınlarımda şunu ifade ediyorum. Bizim için değerli olan, bizim için önemli olan, bizim için çok şey ifade eden kişilerin değerini her zaman bilmemiz lazım. Her zaman hatırlamamız lazım ama sonuçta biz belki elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, ehemmiyeti veriyoruz ama bugün özel olarak belirlenmiş, nitelendirilmiş bir gün olduğu için özellikle kutlamak istiyorum. Yaşları ne olursa olsun anne olmak benim için çok kutsal bir kavram. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsine bir evlat olarak sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepimizin hataları, evlatlar olarak yanlışları mutlaka oluyor. Onların kalbi, gönlü çok güzel, yüce gönüllüler. Onlar bizi affetsinler, bağışlasınlar. Aramızdan ayrılan annelerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Ve şu an hayatta olan tüm annelerin de bu özel gününü, bu güzel gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

0: toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
2: hepimize iyi gelecek. İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Nasıl yapabilirsin böyle bir şey ya?
5: Lale, annemin hayatı söz konusu. Bu kadar mı değerim yok senin gözünde?
6: Ben Kadir'e tek bir şartla inanırım. O kadının ağzından diyeceğim aralarında bir şey olmadığını. Kalk yürü gidiyoruz.
7: Canet Hanım, Kadir'e söyleseydik, o da gelseydi, biz de haber verseydik keşke ona.
6: Hayır, biz gidip görüşüyoruz.
8: Çirkin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.
9: Türk pop müziği her dönemde çok önemli isimler, çok önemli sanatçılar, ekoller yetiştirmiştir her tarzda. Yani bu Türk popu, Türkçe pop, rock müzikte, gruplarda böyle çok özel müzisyenler vardır. Şimdiki konuğumuz da o özel müzisyenlerden bir tanesi. Yılların hayranı Sezen Aksu ekolünden geliyor. Kendi şarkılarıyla büyük bir usta. Yani konserlerinde merdivenlerde bile yer bulma şansınız yok. Kalbiyle, gönlüyle çok mütevazı, çok alçak gönlü bir insan. Büyük bir müzisyen Yıldız Tilbe.

Sevgili Kralcılar, şimdiki konuğum çok büyük bir müzisyen, çok büyük bir usta. 80 küsür yaşında hatta. Geçen gün merak ettim çünkü sahnelerde, programlarda çok yüksek bir enerjisi var. 80'i de geçmiş maşallah. Uzun ömür diliyorum. Kendi röportajını dinlediğimde Levent Kırca'nın onunla ilgili parodi yapmasıyla birlikte popülaritesinin çok daha arttığını ifade etmişti. Yıllar önce Müzeyyen Senar'ın keşfettiği bir isim. Onunla yıllarca çalışmış, vokalistliğini yapmış. Tabii çok sağlam bir repertuarı, çok köklü bir geçmişi var. Sadece sanat müziği değil, türkülere de çok güzel şeyler katan büyük bir usta Mustafa Keser.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: İlaç gibi radyo.
4: Böbreklerden.

Şimdi konuğumuzun sesini ve yorumunu çok seviyorum. Aslında müzik dünyasında bulunmuş olduğu noktadan çok daha farklı bir noktada olması gerektiğini düşünüyorum ama kendisi pek o şeyleri sevmiyor. Yani televizyon, gündem falan o tarz durumları pek yok, pek girmiyor. Ama çok güçlü bir ses, çok özel bir yorumcu. Yanlış hatırlamıyorsam musiki cemiyetinden yani sanat müziğinden gelen bir ses ve yorum var. Dolayısıyla onu da şarkılarında hissediyorsunuz. Yani böyle güçlü tonlamaları, güçlü vurgularıyla şarkıları hakkıyla yorumlayan çok özel bir isim. Ayhan Aşan.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Müziğimizin çok özel bayan seslerinden, yorumcularından bir tanesi. Ben 80'li yıllarını yaşım itibariyle hatırlıyorum. Sadece pop müzik değil. Yani bir bakıyorsunuz Orhan Baba'dan da bir şarkıyı onun arşivinde görebiliyorsunuz. Tahmin ediyorum bu son zamanlardaki eski filmler, yani Türk filmlerinin o nostaljik şarkılarında da çok kullanılan isimlerden bir tanesi. Onun şarkıları da çok yer aldı o filmlerde. Belki o da onun popülaritesini çok değiştirdi, büyüttü diye düşünüyorum. Nil Burak.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam yine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. 11 Mayıs'ta Urfa Eyyubiye Buğday Borsası'ndayız. Sürprizlerle buluşmak üzere.
2: Şimdiki konuğumuz türkülerin çok özel isimlerinden, seslerinden bir tanesi. Ben onu biraz Esengül'e benzetiyorum sevgili kralcılar. Esengül'ün şarkı söyleyişinde bir farklılık vardır. Böyle bir hıçkırarak söyleme gibi, sanki sizi alıp götürecek bir hüzün vardır şarkılarında Esengül'ün. Şimdiki konuğumuzun da türküleri söyleyişi öyle. Hakkıyla söylüyor. Türküleri söylemek çok zordur. Yorumlaması çok zordur. Çünkü ona duygu vermeniz gerekir. O hissi dinleyicilerinize yaşatmanız gerekir. Şimdiki konuğumuz o hissi fazlasıyla veriyor. Özellikle

0: ben daha doymadım.
1: Evet, benden bugünlük de bu kadar sevgili kralcılar. Babalarla, krallarla yolculuğumuzu noktalıyoruz. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip ve kısmette varsa pazartesi akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Migros neyin olur derlerse, elim olur kolum olur diyeceğim. Migros sanal ben.
2: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
3: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.
5: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yazaya evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
1: Yalan haber o. Yok öyle bir şey.
0: Niye kocana sahip çıkmıyorsun?
2: Cennet Hanım, ben arkadaş olduğu için.
0: Böyle arkadaş olmaz olsun.
3: Çirkin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı ödü yanamda tomucuk. Pir sultana düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çırmak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel anne. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana, olmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Beklemen anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşadım. Koynunda çiçekler, çiçekler için.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.
1: Unutul.

0: için yanar.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

dalgalar vuran ayaklarıma, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarımı, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

Kral FM'i dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık bir kere.

0: Saçlarım beyazlamış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. Böyle bitmez arkadaş. İçelim.
1: İçelim abi.
2: İlaç Gibi Radyo.